0: gerede owo wa le ano re petete abele bu bana so bana pepe masiko flow odu kekeke
1: owo bu go
0: e bu go
1: shawayo bless
0: shawayo bless.